0: berduye şu azara Ah le de garibim berbe deru Ve kasım le çuar çevi xamdama Ah le de garibim berbe deru Ve kasım le çuar çevi xamdama Ah le de garibim berbe deru Ve kasım le çuar çevi xamdama
1: Speed FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan Lay emeye Bo drus kirdinu Blau kirdinu ve reklama kantan La kanali spede u spede fm Peywendip kan bam jmara 0-6-7-9-40-9-9-9 0-6-5-4-23-11-11